to fe pampa ye, eh, eh. Ona fin lo, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Bato di yaye oni, eh, kese ti alaka, oni side 1, side 2, side, eh, eh. So ti yin ba, tori mo nilo lati shala ye fun yin, no, ko tu ye yin. E shon, e ku tati si wa. Ikanila gelu 96.7 FM, no le wa yi. Te ting badun, onu ya uja bay lo. Lolo kon ojo kon, ili ita tin tesi eti yin. Lati bi, eh, ishaju bi milu kon. Eje kentun lele, eje kentun lele. E lembe, e ku kale.